mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ayeta alika mo holu wala ma bela kenya de.

bir efendimiz. Şahid-i Şeyh Levendimiz, Hazreti bir efendimiz.

eğilir ve san. Ay can, der meclisi aşikan. Eğilir ve san, ay can, der